güzel, kirenin çerseledi yollarında. Rıza çok ya, ezişte koyanlar tabıdır, sever güzel, kirenin çerseledi.